0: K5 News FM 11 Mbps. Chan, sabio, sigurado sa servicio, astig sa komentaryo. 11 Mbps.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Ala, saburoso.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Ha, ha, ha, ha.